bilemeyedin. Hani aşk bize bu

bir bahar gibiydim, kışlara döndüm. Artık her arzumu kalbime gömdüm. Hayat senle çabuk harcadın beni.

Baharı solmadan eskidi ömrüm, çıkmaz bir sokağa benzedi gönlüm. Leyla'sı olmayan Mecnun'a döndüm, olsam çimez miyim?

0: sanma, sanma sen gidince ben hep ağladım. Ne yas tuttum ne de kara bağladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki, üzülmedim ki.
1: Üzülmezsin ki, çünkü seven bendim. Çünkü seni çok seven bendim. Ben senin ismini hiçbir zaman unutmadım. Tabii ki.

fırtına olur, kar olur. Yağmur olur, dolu olur, kar olur. Dert çeken oldukça türkü var olur. Türküler susmaz kardeş, türküler susmaz.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam. Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
4: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları.

kapılara. Yıllardır işini aşkla yapan Onur Döner Pide ve Yemek Salonu her sabah tam 6 çeşit çorbası, 10 çeşit sulu yemek çeşitleri, döner, İskender, beyti, Kastamonu usulü etli ekmeği, pide çeşitleri, künefe, kadayıf, sütlaç, tatlı çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Üstelik pide çeşitlerimizde siz değerli müşterilerimiz için kampanya başlattık. Kuşbaşılı pide 280, kıymalı pide 200, karışık pide 280, lahmacun ise sadece 100 liradır. Toplu pide siparişlerinizde %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcut olup bir telefon kadar yakınız. Alo paket numaralarımız 0366 313 51 51 0366 313 30 53. Adresimiz Kargı Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, numara 2, Tosya. Onur Döner Pide

Asya'da emlak denince akla gelen isim Eseroğlu Emlak. Ev mi satacaksınız, arsa mı alacaksınız, iş yeri mi kiralayacaksınız, daire, müstakil ev, iş yeri, bağ, bahçe ve tarlada güvenilir aracılık hizmeti sunuyoruz. Üstelik kampanyamızla alıcıdan da satıcıdan da sadece %1 komisyon alıyoruz. Daha az komisyon, daha çok kazanç. Ev sahipleri için de avantajlar bitmiyor. 1+1, 2+1, 3+1 eşyalı ve eşyasız kiralık dairelerimizde mülk sahibinden komisyon talep etmiyoruz. Ayrıca kiraladığımız ev ve iş yerlerinde kira ve fatura ödeme garantisi veriyoruz. Kiracının ödeme yapmaması durumunda oluşan masraflar tarafımızca karşılanır. Mülkünüz emin ellerde, içiniz her zaman rahat. Siz de gayrimenkul işlemlerinizi güvenle gerçekleştirmek için Eseroğlu Emlak'a uğrayın. Yemeniciler Çarşısı numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32 33. Eseroğlu Emlak, güvenin anahtarı.

de pide ve kebap salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

Kampanyanın merkezi Kargı'daki Kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de 999 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 999 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 80.

Gardelen Ticaret Vestel'de büyük yaz fırsatları başladı. Yaz sıcaklarına meydan okuyan tasarruflu klimalar, buharlı ve pratik masaüstü vantilatör çeşitleri, dev indirim ve en özel fiyatlarla Gardelen'de. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında, kurutma makinelerinde %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında, derin dondurucularda %50 indirim fırsatı. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler Gardelen'de. Tüm klima ve vantilatör çeşitlerinde anında indirim fırsatı. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Gardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa ve sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Gardelen'deyiz. Gardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58.

Hayatınızı kolaylaştırın, hem de tasarruf edin. PVC pencere, VC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıcalıklarından ve toplu alımlardaki indirimlerinden faydalanmak istiyorsanız Namık Kemal Ortaokulu karşısındaki Tosya Hazır Pen'e bekleniyorsunuz. Ayrıca Mebran ve MDF hazır mutfak dolabı satışlarımızda da

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sana bir önerim olacak hayatından.
5: Yıllardır işini aşkla yapan Onur Döner Pide ve Yemek Salonu her sabah tam 6 çeşit çorbası, 10 çeşit sulu yemek çeşitleri, döner, İskender, beyti, Kastamonu usulü etli ekmeği, pide çeşitleri, künefe, kadayıf, sütlaç, tatlı çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Üstelik pide çeşitlerimizde siz değerli müşterilerimiz için kampanya başlattık. Kuşbaşılı pide 280, kıymalı pide 200, karışık pide 280, lahmacun ise sadece 100 liradır. Toplu pide siparişlerinizde %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcut olup bir telefon kadar yakınız. Alo paket numaralarımız 0366 313 51 51 0366 313 3053. Adresimiz Kargı Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, numara 2, Tosya. Onur Döner Pide ve

yapıcı çekirgeden her üründe geçerli Net 500 TL kampanyası. En güncel, en özgün ve kaliteli modeller sizlerle. Ürünlerimizin hepsi iç dış hakiki deri ve garantilidir. Full ortopedik kadın ayakkabıları, full ortopedik erkek ayakkabıları, deri erkek spor ayakkabıları, loafer ve casual ayakkabılar, ayakkabıcı çekirgede. Ayakkabıcı çekirge, adres belediye düğün salonu, Pınar tarafı karşısı, vergi dairesi ve kasaplar arkası Tosya'da. İrtibat numaramız 0539-355-9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve içmeyi

ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, Ecu Bey'in, EGR, DPF, Edbulur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 7178.

Kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve bir kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik

0: %20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 77.
1: Ocak başında, ateş karşında, etler şişlenmiş, bir şey yanında, hizmeti boldur, karsın yanında.
0: Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis, Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0500 40 313 çift 0 37. Ale ale ale. Önemli iletişimden halkımıza 0 ve 2. el cep telefonu alımı satımı. Her marka cep telefonlarına uygun kırılmaz camlar, renk renk, model model, bol çeşit kılıf çeşitleri, kulaklıklar, A kalite şarj.

0: de garantili bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca önemli iletişim olarak kredi kartına 3, 6, 9, 12 ay taksit imkanı sunuyoruz. Önemli iletişim, Sefa Önemli. İrtibat numarası 0539 479 39 78. Adres Mutaflar Çarşısı Sokak numara 30 Tosya'da.
1: Reklam kazançtı.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam.

Efendim günaydınlar, hayırlı sabahlar. 88.5 frekanslarından sevgiler, selamlar tüm gönül dostlarına. Çikolata, temizlik reyonu. Avantaj Market sponsorluğunda sevdiklerimize günaydın diyeceğiz. Bu sabah da ben diyeceğini Şükran. Saatleriniz 16'yı gösterene kadar sizlerleyim. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında bizlere eşlik eden herkese hayırlı sabahlar. Tüm esnaflarımıza hayırlı işler, bol bereketli kazançlar. Köylerimize sevgiler, selamlar olsun. 0366 alan kodumuz 313-1442 nol telefonumuz, istek hattımızdır, hatırlatmış olalım. Koş gel, bugün fırsatlar var. Açılış şarkımızı göndererek beraberliğimizi başlatalım.

Artık bu şehirde doğmuş, bu şehirde büyümüş, bu şehrin insanı ile birlikte gelişmiş bir marka var. Avantaj Market. 16 yıldır her gün, her an, her alışverişte sizlerle birlikte büyüyen, gelişen, yenilenen bir marka. Marketten öte Tosya'nın ailesi. Avantaj Market sadece alışveriş yapılan bir yer değil, güler yüzün, güvenin, samimiyetin ve kalite anlayışının birleştiği gerçek bir hizmet merkezi. Tosya'nın en merkezi noktasında her yaştan, her kesimden insanın kendini evinde gibi hissettiği büyük bir market, Avantaj Market.

Avantaj Market reyonlarına girdiğinizde düzen, temizlik ve profesyonelliğin bir araya geldiği, ürün çeşitliliğiyle şaşırtan, fiyat avantajlarıyla yüz güldüren bir hizmet anlayışı karşınızda olur. Sebzeden meyveye, kasaptan şarküteriye, züccaciyeden oyuncak reyonuna, ev tekstilinden temizlik ürünlerine kadar binlerce ürünün en iyisini en uygun fiyatla bulabileceğiniz Tosya'nın tek adresi Avantaj Market. Tosya'da alışverişin tam tadı burada. Evet, Kuzey Kent'ten Murat Serdar abisine, sponsorumuza ve Radyo Can dinleyicilerine teşekkürler. Metin Özülkü.

0: Yapma ne olur aşkım için. Yana yana bitecek gibi. Gitme ne olur aşkım için. Seni bana neden etler için. Yapma ne olur aşkım için.
1: Tas ya da alışverişin adı Avantaj Market.
2: Avantaj süpermarket mağazalarımızda Mercedes marka Ümit Akülü araba 14.990 lira yerine 13.990 lira. Audi marka Ümit Akülü araba 12.990 lira yerine 11.990 lira. Kristal 5 litre ayçiçek yağı 649.90 yerine 549.90 lira. Siyah karpuz kilogramı 19.90 yerine 14.90 lira. Katipoğlu large boy 30'lu yumurta 119.90 yerine 99.90 lira. Avantaj süpermarket mağazalarımızda indirimde değerli dostlar.
3: Kraker, bisküvi, çikolata, temizlik reyonu dolu marka marka.
2: Evet sevgili İlmi kardeşime ve perde severlere takıldık bu şarkıya. Aç sesini kardeşim. Olur mu böyle?

Peki neden Avantaj Market? Çünkü Avantaj Market 16 yıldır sözünün arkasında duran, ürün kalitesinden asla taviz vermeyen, müşterisini hiç yarı yolda bırakmayan, hizmetiyle güven kazanan bir marka. Çünkü Avantaj Market'te alışveriş sadece almak demek değildir. Değer görmek, kıymet verilmek, güven duyulmak demektir. Her reyonunda emek, her personelinde güler yüz, her ürününde titizlik vardır. Avantaj Market 16 yıldır Tosya'nın güveni, Tosya'nın gururu.

16 yıldır her gün her an her alışverişte sizlerle birlikte büyüyen, gelişen, yenilenen bir marka. Marketten öte Tosya'nın ailesi. Avantaj Market sadece alışveriş yapılan bir yer değil, güler yüzün, güvenin, samimiyetin ve kalite anlayışının birleştiği gerçek bir hizmet merkezi. Tosya'nın en merkezi noktasında her yaştan, her kesimden insanın kendini evinde gibi hissettiği büyük bir market, Avantaj Market. Bisküvi, çikolata, temizlik, reyon.

Akdeniz'de düzen, temizlik ve profesyonelliğin bir araya geldiği, ürün çeşitliliğiyle şaşırtan, fiyat avantajlarıyla yüz güldüren bir hizmet anlayışı karşınızda olur. Sebzeden meyveye, kasaptan şarküteriye, züccaciyeden oyuncak reyonuna, ev tekstilinden temizlik ürünlerine kadar binlerce ürünün en iyisini en uygun fiyatla bulabileceğiniz Tosya'nın tek adresi Avantaj Market.

Avantaj Market 16 yıldır Tosya'nın güveni, Tosya'nın gururu diyoruz. Sabahki sponsorluğumuzu sonlandırıyoruz. Öğleden sonra isteklerin ikisentinde de buralardayız. Birbirinden güzel şarkılarla sabahımız devam ediyor.

0: kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı,
1: sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam. Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
4: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594.

Macun, ızgara çeşitleri, saç kavurma, kahvaltı tabağı, serpme köy kahvaltısı, işkembe çorbası, kelle paça ve diğer çorba çeşitlerimizde gece saat 3'e kadar açız. Geniş ve ferah bahçemizde ister yemekli, ister yemeksiz, kır düğünü, sünnet düğünü, nişan ve özel davetlerinizi de özenle gerçekleştiriyoruz. Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçirebileceğiniz nezih çay bahçemiz, zengin mutfağımız, kaliteli hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini ilke edinen Beypark tesisleri olarak en güzel anlarınıza ev sahipliği yapmaktan onur duyarız. Beypark tesisleri Serhat Karademir, Nazlı Karademir, İstanbul yolu OSB yanı Tosya'dayız. İrtibat ve rezervasyon numaramız 0543 242 2462. Beypark tesisleri lezzetin, huzurun, güzel anların

Ayakkabıcı Çekirge'den her üründe geçerli net 500 TL kampanyası. En güncel, en özgün ve kaliteli modeller sizlerle. Ürünlerimizin hepsi iç dış hakiki deri ve garantilidir. Full ortopedik kadın ayakkabıları, full ortopedik erkek ayakkabıları, deri erkek spor ayakkabıları, loafer ve casual ayakkabılar Ayakkabıcı Çekirge'de. Ayakkabıcı Çekirge, adres Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numaramız 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerim.

Kebabın merkezi Kargı'daki Kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemiz. Kebabın merkezi Kargı'daki Kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık.

Tosya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile

Market'te %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 1133. Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis, Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0500 40 313 çift 037.

0: Çağır onu gelsin diye bana kedi söyledi.
1: Kedi ve köpek evcil hayvanlarınızın bakım, eğitim ve konforu için güvenli bir yer mi arıyorsunuz? Aime Pet House olarak onların mutluluğunu ve sağlığını en az sizin kadar önemsiyoruz. Patili dostlarımız için Aime Pet House hizmetinizde. Tosya'da bir ilk. Kedi ve köpek dostlarımız için pet kuaför hizmetimizle onların güzelliğini ortaya çıkarırken hijyenlerini de en üst seviyede tutuyoruz. Bunun yanı sıra pet eğitimi hizmetimiz de mevcuttur. Bitmedi. Pet otel hizmetimizle siz uzaktayken minik dostlarınız güvenli, konforlu ve sevgi dolu bir ortamda bizimle kalabilir. Onların rahatı ve mutluluğu için her şeyi düşündük. Dahası var. Yaş ve kuru mama çeşitleri, aksesuarları, vitamin çeşitleri ve aklınıza gelebilecek tüm bakım ürünleri Aime Pet House'da. Veterinerlik hizmetimiz yoktur. Aime Pet House olarak dostlarınıza sevgi dolu bir ortam sunuyor ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sevimli dostlarınız için sevgi ve bakımın adresi Aime Pet House, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 28 Taksim B, Tosya'da. İrtibat numaramız 0532 580 83 29.
0: Sen bilirsin bu kedi karşılıksız sevdi seni.
2: Reklam kazançtı.
3: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
5: Reklam

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla TOS ya da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçler, züccaciye ve oyuncak gruplarıyla günlük yaşamın tüm ihtiyaçları tek çatı altında. Üstelik Türkiye'de nadir örneklerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam. Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
4: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594.

Yıllardır işini aşkla yapan Onur Döner Pide ve Yemek Salonu her sabah tam 6 çeşit çorbası, 10 çeşit sulu yemek çeşitleri, döner, İskender, beyti, Kastamonu usulü etli ekmeği, pide çeşitleri, künefe, kadayıf, sütlaç, tatlı çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Üstelik pide çeşitlerimizde siz değerli müşterilerimiz için kampanya başlattık. Kuşbaşılı pide 280, kıymalı pide 200, karışık pide 280, lahmacun ise sadece 100 liradır. Toplu pide siparişlerinizde %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcut olup bir telefon kadar yakınız. Alo paket numaralarımız 0366 313 51 51 0366 313 30 53. Adresimiz Kargı Mahallesi Cumhuriyet Meydanı numara 2 Tosya. Onur Döner Pide ve Yemek Salonu.

macun, ızgara çeşitleri, saç kavurma, kahvaltı tabağı, serpme köy kahvaltısı, işkembe çorbası, kelle paça ve diğer çorba çeşitlerimizde gece saat 3'e kadar açız. Geniş ve ferah bahçemizde ister yemekli ister yemeksiz

Park tesisleri olarak en güzel anlarınıza ev sahipliği yapmaktan onur duyarız. Bey Park tesisleri Serhat Karademir, Nazlı Karademir, İstanbul yolu OSB yanı Tosya'dayız. İrtibat ve rezervasyon numaramız 0543-242-2462. Bey Park tesisleri lezzetin, huzurun, güzel anların bulunduğu.

Asya Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, Ecu Bey'in, EGR, DPF, Edbulur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78.

Kebabın merkezi Kargı'daki Kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de 999 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 999 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Asya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile

0: %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 11 33.
1: Cazibe Alışveriş Merkezi siz saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabalı dantel ipi, orlon örgü ürünleri, güral porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacık Çeşme Sokak numara 6, telefon 313-3905 Tosya.
3: Reklam kazançtır.
4: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.

Bak, bak olmuyor işte. Sensiz olmuyor. Seni unutmak mı? Sen deli misin? Sen deli misin?

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon tasarımlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz, merkez mağazamız, Pınarbaşı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı, numara 47 Tosya'da, şube mağazamız, Cumhuriyet Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, numara 34,

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam. Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
4: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları

Yıllardır işini aşkla yapan Onur Döner Pide ve Yemek Salonu her sabah tam 6 çeşit çorbası, 10 çeşit sulu yemek çeşitleri, döner, İskender, beyti, Kastamonu usulü etli ekmeği, pide çeşitleri, künefe, kadayıf, sütlaç, tatlı çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Üstelik pide çeşitlerimizde siz değerli müşterilerimiz için kampanya başlattık. Kuşbaşılı pide 280, kıymalı pide 200, karışık pide 280, lahmacun ise sadece 100 liradır. Toplu pide siparişlerinizde %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcut olup bir telefon kadar yakınız. Alo paket numaralarımız 0366 313 51 51 0366 313 30 53. Adresimiz Kargı Mahallesi Cumhuriyet Meydanı numara 2 Tosya. Onur Döner Pide ve Yemek Salonu.

Kafkasya'da emlak denince akla gelen isim Eseroğlu Emlak. Ev mi satacaksınız? Arsa mı alacaksınız? İş yeri mi kiralayacaksınız? Daire, müstakil ev, iş yeri, bağ, bahçe ve tarlada güvenilir aracılık hizmeti sunuyoruz. Üstelik kampanyamızla alıcıdan da satıcıdan da sadece %1 komisyon alıyoruz. Daha az komisyon, daha çok kazanç. Ev sahipleri için de avantajlar bitmiyor. 1+1, 2+1, 3+1 eşyalı ve eşyasız kiralık dairelerimizde mülk sahibinden komisyon talep etmiyoruz. Ayrıca kiraladığımız ev ve iş yerlerinde kira ve fatura ödeme garantisi veriyoruz. Kiracının ödeme yapmaması durumunda oluşan masraflar tarafımızca karşılanır. Mülkünüz emin ellerde, içiniz her zaman rahat. Siz de gayrimenkul işlemlerinizi güvenle gerçekleştirmek için Eseroğlu Emlak'a uğrayın. Yemeniciler Çarşısı numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32 30.

ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 4

Kebabın merkezi Kargı'daki Kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de 999 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 999 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532

Büyük yaz fırsatları başladı. Yaz sıcaklarına meydan okuyan tasarruflu klimalar, buharlı ve pratik masaüstü vantilatör çeşitleri, dev indirim ve en özel fiyatlarla Kardelen'de. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında, kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında, derin dondurucularda %50 indirim fırsatı. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler Kardelen'de. Tüm klima ve vantilatör çeşitlerinde anında indirim fırsatı. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa ve sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58. Türkiye beslenmeniyor. Türkiye beslenmeniyor. Tosya Hazırpen hizmet vermeye

hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya hazır pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya hazır pendin ayrıca

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Tasya'da alışverişin adı Avantaj Market.
5: Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon larımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sana bir önerim olacak hayatından.
5: Yıllardır işini aşkla yapan Onur Döner Pide ve Yemek Salonu her sabah tam 6 çeşit çorbası, 10 çeşit sulu yemek çeşitleri, döner, İskender, beyti, Kastamonu usulü etli ekmeği, pide çeşitleri, künefe, kadayıf, sütlaç, tatlı çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Üstelik pide çeşitlerimizde siz değerli müşterilerimiz için kampanya başlattık. Kuşbaşılı pide 280, kıymalı pide 200, karışık pide 280, lahmacun ise sadece 100 liradır. Toplu pide siparişlerinizde %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcut olup bir telefon kadar yakınız. Alo paket numaralarımız 0366 313 51 51 0366 313 3053. Adresimiz Kargı Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, numara 2, Tosya. Onur Döner Pide ve Yemek Salonu.

Ayakkabıcı Çekirge'den her üründe geçerli Net 500 TL kampanyası. En güncel, en özgün ve kaliteli modeller sizlerle. Ürünlerimizin hep 9 355 90 37. Siz değerli müşterilerimizi

Ezade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 4

Tos Yağ Özmer Oto Servis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tos Yağ'a, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Oto Servisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomotiv ve manuel şanzıman, ECU beyin, EGR, DPF, AdBlur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tos Yağ Özmer Oto Servis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tos Yağ'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78.

15 Ağustos tarihleri arasında Gamze Butik'te dev kampanya başladı. Bir ürün alana ikinci ürün %50 indirimli. Yanlış duymadınız. Gamze Butik'te bir ürün alana ikinci ürün %50 indirimli. Eşarp ve çanta harici kart ve nakit alımlarınız da geçerli. Kısa süreli bu kampanyayı kaçırmayın. Şıklığın adresi, fırsatların yeri Gamze Butik. Cumhuriyet Mahallesi PTT 6

15 Ağustos tarihleri arasında Gamze Butik'te dev kampanya başladı. Bir ürün alana ikinci ürün %50 indirimli. Yanlış duymadınız. Gamze Butik'te bir ürün alana ikinci ürün %50 indirimli. Eşarp ve çanta harici kart ve nakit alımlarınızda geçerli. Kısa süreli bu kampanyayı

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon larımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam. Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
4: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları.

macun, ızgara çeşitleri, saç kavurma, kahvaltı tabağı, serpme köy kahvaltısı, işkembe çorbası, kelle paça ve diğer çorba çeşitlerimizle gece saat 3'e kadar açız. Geniş ve ferah bahçemizde ister yemekli ister yemeksiz.

Sizleri olarak en güzel anlarınıza ev sahipliği yapmaktan onur duyarız. Beypark Tesisleri, Serhat Karademir, Nazlı Karademir, İstanbul Yolu, OSB Yanı Tosya'dayız. İrtibat ve rezervasyon numaramız 0543 242 24 62. Beypark Tesisleri, lezzetin, huzurun, güzel anların

ya da emlak denince akla gelen isim Eseroğlu Emlak. Ev mi satacaksınız, arsa mı alacaksınız, iş yeri mi kiralayacaksınız, daire, müstakil ev, iş yeri, bağ, bahçe ve tarlada güvenilir aracılık hizmeti sunuyoruz. Üstelik kampanyamızla alıcıdan da satıcıdan da sadece %1 komisyon alıyoruz. Daha az komisyon, daha çok kazanç. Ev sahipleri için de avantajlar bitmiyor. 1+1, 2+1, 3+1 eşyalı ve eşyasız kiralık dairelerimizde mülk sahibinden komisyon talep etmiyoruz. Ayrıca kiraladığımız ev ve iş yerlerinde kira ve fatura ödeme garantisi veriyoruz. Kiracının ödeme yapmaması durumunda oluşan masraflar tarafımızca karşılanır. Mülkünüz emin ellerde, içiniz her zaman rahat. Siz de gayrimenkul işlemlerinizi güvenle gerçekleştirmek için Eseroğlu Emlak'a uğrayın. Yemeniciler Çarşısı numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32 33. Eseroğlu

kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 100

%20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilkuşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 77.

indirim fırsatı. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler Kardelen'de. Tüm klima ve vantilatör çeşitlerinde anında indirim fırsatı. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa ve sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58.

ve kaliteli ürünlerle sizlerle olmaya devam ediyor. Gömlek, tişört, sivit, kot pantolon, keten ve kumaş pantolonlar, eşofman, iç giyim, havlu, bebe ve çocuk giyim çeşitleriyle yanı başınızdayız. Tosya Metin Giyim, Yemenciler Çarşısı numara 41 Tosya'da. İrtibat numaraları 0551 236 6488 0366 316 41 17. Yine Tosya Metin Giyim.

duyarız. Modern Çarşı Kat 2 numara 110 adresinde hizmet vermeye devam ediyoruz. İrtibat numaramız 0535 852 09 68. İstenilen her ebatta, her kalitede süngerlerimiz mevcuttur. Bize sormadan, bizden fiyat alma.

hem hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıcalıklarından ve toplu alımlardaki indirimlerinden faydalanmak istiyorsanız Namık Kemal Ortaokulu karşısındaki Tosya Hazır Pende bekleniyorsunuz. Ayrıca Mebran ve MDF hazır mutfak dolabı satışları

0: reklam kazançtı.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

11 Ağustos tarihleri arasında Gamze Butik'te dev kampanya başladı. Bir ürün alana ikinci ürün %50 indirimli. Yanlış duymadınız. Gamze Butik'te bir ürün alana ikinci ürün %50 indirimli. Eşarp ve çanta harici kart ve nakit alımlarınızda geçerli. Kısa süreli bu kampanyayı

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçler, züccaciye ve oyuncak gruplarıyla günlük yaşamın tüm ihtiyaçları tek çatı altında. Üstelik Türkiye'de nadir örneklerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha kendinize

Efendim merhabalar, yeniden Avantaj Market sponsorluğunda sizlerin seçmiş olduğu şarkılarla beraberiz. Bugün de keyifli dakikalar herkese. 0366 alan kodumuz 313-1442 no telefonumuz, istek hattımızdır. Hatırlatmış olalım. Manav taze, sebze, meyve dalın. Açılış şarkımızı da sizlere armağan ederek beraberliğimizi başlatalım. Hareketli bir şarkı seçtim sizler için. Sanatçımız ne de adresimiz değişiyor efendim. Bu frekanslarda bizlere eşlik eden tüm gönül dostlarına.

16 yıldır her gün her an her alışverişte sizlerle birlikte büyüyen, gelişen, yenilenen bir marka. Marketten öte Tosya'nın ailesi. Avantaj Market sadece alışveriş yapılan bir yer değil, güler yüzün, güvenin, samimiyetin ve kalite anlayışının birleştiği gerçek bir hizmet merkezi. Tosya'nın en merkezi noktasında her yaştan, her kesimden insanın kendini evinde gibi hissettiği büyük bir market, Avantaj Market.

nefesine bir nefes. Bazen coşar koşuşur şu deli gönlüm, bazen yanar tutuşur ah şu deli gönlüm. Bazı gün çok neşeli, bazı gün mahkum.

Denize düzen, temizlik ve profesyonelliğin bir araya geldiği, ürün çeşitliliğiyle şaşırtan, fiyat avantajlarıyla yüz güldüren bir hizmet anlayışı karşınızda olur. Bugün fırsatlar var. Sebzeden meyveye, kasaptan şarküteriye, züccaciyeden oyuncak reyonuna, ev tekstilinden temizlik ürünlerine kadar binlerce ürünün en iyisini en uygun fiyatla bulabileceğiniz Tosya'nın tek adresi Avantaj Market.

Avantaj süpermarket mağazalarımızda 4300 gram Akva domates salçası 449.90 yerine 399.90. 4300 gram tat domates salçası 389.90 yerine 349.90. 4350 gram Tukaş domates salçası 379.90 yerine 339.90 lira. 5 litre vişne aromalı çardak şurup 474.90 yerine 449.90. 1,5 litre füstil soğuk çay 69.90 yerine 59.90. 750 gram Nutella çoko krem 359.90 yerine 319.90. 5 litre kristal ayçiçek yağı 649.90 yerine 549.90 lira. Avantaj süpermarket mağazalarımızda, 2 şubemizde de indirimde. Gizem Kara yorumuyla devam ediyoruz. Adem Çelebi ve tüm sevdiklerine armağan olarak gidiyor. Sen yanlış yaptın.

seninle sevgimiz. Hani bitmeyecekti? Hani hep ama, hep ama hep sürecekti aşkımız. Sen de bu kadar mısın be yalancı? Sana olan sevgime, sana olan aşkıma, seninle geçirdiğim her dakikama da, sana da binlerce kez, ama binlerce kez yazıklar olsun. Git şimdi, yolun daima açık olsun. Mutluluklar hep ama hep yanında olsun. Ama benden bir başkası var ya sana, ebedi hem de sonsuza dek.

peki neden Avantaj Market? Çünkü Avantaj Market 16 yıldır sözünün arkasında duran, ürün kalitesinden asla taviz vermeyen, müşterisini hiç yarı yolda bırakmayan, hizmetiyle güven kazanan bir marka. Çünkü Avantaj Market'te alışveriş sadece almak demek değildir. Değer görmek, kıymet verilmek, güven duyulmak demektir. Her reyonunda emek, her personelinde güler yüz, her ürününde titizlik vardır. Avantaj Market 16 yıldır Tosya'nın güveni, Tosya'nın gururu.

0: vardı.
1: Avantaj Market ve onlarına girdiğinizde düzen, temizlik ve profesyonelliğin bir araya geldiği, ürün çeşitliliğiyle şaşırtan, fiyat avantajlarıyla yüz güldüren bir hizmet anlayışı karşınızda olur. Sebzeden meyveye, kasaptan şarküteriye, züccaciyeden oyuncak reyonuna, ev tekstilinden temizlik ürünlerine kadar binlerce ürünün en iyisini en uygun fiyatla bulabileceğiniz Tosya'nın tek adresi Avantaj Market.

Avantaj süpermarket mağazalarımızda altılı bizim margarin 249.90 yerine 174.90 lira. Üçlü süper fresh mısır 99.90 yerine 89.90 lira. 5 litre kristal ayçiçek yağı 649.90 yerine 549.90 lira. 750 gram Nutella Choco Krem 359.90 yerine 319.90 lira. 1,5 litre Fuisti soğuk çay 69.90 yerine 59.90 lira. Avantaj Market. Kaliteli hesaplı her... 5 litre vişne aromalı çardak şurup 474.90 yerine 449.90 lira.

Avantaj süpermarket mağazalarımızda indirimde değerli dostlar. Avantaj Market 16 yıldır Tosya'nın güveni, Tosya'nın gururu diyoruz. Ve sponsorluğumuzu sonlandırıyoruz. Pazartesi aynı saatlerde buralardayız inşallah diyelim.

gelir, feleğim şaşar. Öyle bir hasret ki içimden taşar. Bu gönül en fazla üç gece yaşar. Ecele bırakma, kimseye bırakma sen al canımı.

1-15 Ağustos tarihleri arasında Gamze Butik'te dev kampanya başladı. Bir ürün alana ikinci ürün %50 indirimli. Yanlış duymadınız. Gamze Butik'te bir ürün alana ikinci ürün %50 indirimli. Eşarp ve çanta harici kart ve nakit alımlarınızda geçerli. Kısa süreli bu kampanyayı

Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen, takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

gel sana aşığım aşk. Yandığım yandım, söndüğüm aşk. Şiddeti, nefreti, ihaneti, hasreti, öfkesi aşk. Kahrolsun. Aşk kahrolsun.

15 Ağustos tarihleri arasında Gamze Butik'te dev kampanya başladı. Bir ürün alana ikinci ürün %50 indirimli. Yanlış duymadınız. Gamze Butik'te bir ürün alana ikinci ürün %50 indirimli. Eşarp ve çanta harici kart ve nakit alımlarınız da geçerli. Kısa süreli bu kampanyayı kaçırmayın. Şıklığın adresi, fırsatların yeri Gamze Butik. Cumhuriyet Mahallesi PTT 6

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçler, züccaciye ve oyuncak gruplarıyla günlük yaşamın tüm ihtiyaçları tek çatı altında. Üstelik Türkiye'de nadir örneklerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam. Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
4: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları.

Yıllardır işini aşkla yapan Onur Döner Pide ve Yemek Salonu her sabah tam 6 çeşit çorbası, 10 çeşit sulu yemek çeşitleri, döner, İskender, beyti, Kastamonu usulü etli ekmeği, pide çeşitleri, künefe, kadayıf, sütlaç, tatlı çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Üstelik pide çeşitlerimizde siz değerli müşterilerimiz için kampanya başlattık. Kuşbaşılı pide 280, kıymalı pide 200, karışık pide 280, lahmacun ise sadece 100 liradır. Toplu pide siparişlerinizde %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcut olup bir telefon kadar yakınız. Alo paket numaralarımız 0366 313 51 51 0366 313 30 53. Adresimiz Kargı Mahallesi Cumhuriyet Meydanı numara 2 Tosya. Onur Döner Pide

ya da emlak denince akla gelen isim Eseroğlu Emlak. Ev mi satacaksınız, arsa mı alacaksınız, iş yeri mi kiralayacaksınız, daire, müstakil ev, iş yeri, bağ, bahçe ve tarlada güvenilir aracılık hizmeti sunuyoruz. Üstelik kampanyamızla alıcıdan da satıcıdan da sadece %1 komisyon alıyoruz. Daha az komisyon, daha çok kazanç. Ev sahipleri için de avantajlar bitmiyor. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 eşyalı ve eşyasız kiralık dairelerimizde mülk sahibinden komisyon talep etmiyoruz. Ayrıca kiraladığımız ev ve iş yerlerinde kira ve fatura ödeme garantisi veriyoruz. Kiracının ödeme yapmaması durumunda oluşan masraflar tarafımızca karşılanır. Mülkünüz emin ellerde, içiniz her zaman rahat. Siz de gayrimenkul işlemlerinizi güvenle gerçekleştirmek için Eseroğlu Emlak'a uğrayın. Yemeniciler Çarşısı numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32 33. Eseroğlu

Lahmacun, tüm ızgara çeşitlerimiz, döner, İskender, beyti ve sınırsız ikramlarımızla işinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

Kebabın merkezi Kargı'daki Kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de 999 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 999 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

gelen ticaret Vestel'de büyük yaz fırsatları başladı. Yaz sıcaklarına meydan okuyan tasarruflu klimalar, buharlı ve pratik masaüstü vantilatör çeşitleri, dev indirim ve en özel fiyatlarla kardelendi. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında, kurutma makinelerinde %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında, derin dondurucularda %50 indirim fırsatı. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler kardelendi. Tüm klima ve vantilatör çeşitlerinde anında indirim fırsatı. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı kardelendi. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa ve sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58.

Asya Hazır Fen hizmet vermeye devam ediyor. Uygun fiyat ve kalitesiyle ısı cam takılı vaziyette 40 farklı ölçüde hazır plastik doğramalarımızla hem hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde Tosya Hazır Fen'de. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Fen'in ayrıcalıkları

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

0: 1-15 Ağustos tarihleri arasında Gamze Butik'te dev kampanya başladı. Bir ürün alana ikinci ürün %50 indirimli. Yanlış duymadınız. Gamze Butik'te bir ürün alana ikinci ürün %50 indirimli. Eşarp ve çanta harici kart ve nakit alımlarınızda geçerli. Kısa süreli bu kampanyayı kaçırmayın. Şıklığın adresi, fırsatların yeri Gamze Butik. Cumhuriyet Mahallesi PTT 6 Şok Market üst katındayız.
1: Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı,
0: sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

0: bize de olmaz. Sana bir sahne hazırlamamız lazım.
1: Alperi.
0: Alperi. Tek bir isim. Güzel.
2: Adın bile sahte senin.
1: Hoşlanır mısın yoksa?

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sana bir önerim olacak hayatından.
5: Yıllardır işini aşkla yapan Onur Döner Pide ve Yemek Salonu her sabah tam 6 çeşit çorbası, 10 çeşit sulu yemek çeşitleri, döner, İskender, beyti, Kastamonu usulü etli ekmeği, pide çeşitleri, künefe, kadayıf, sütlaç, tatlı çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Üstelik pide çeşitlerimizde siz değerli müşterilerimiz için kampanya başlattık. Kuşbaşılı pide 280, kıymalı pide 200, karışık pide 280, lahmacun ise sadece 100 liradır. Toplu pide siparişlerinizde %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcut olup bir telefon kadar yakınız. Alo paket numaralarımız 0366 313 51 51 0366 313 3053. Adresimiz Kargı Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, numara 2, Tosya. Onur Döner Pide ve Yemek Salonu.

Ayakkabıcı Çekirge'den her üründe geçerli net 500 TL kampanyası. En güncel, en özgün ve kaliteli modeller sizlerle. Ürünlerimizin hepsi iç dış hakiki deri ve garantilidir. Full ortopedik kadın ayakkabıları, full ortopedik erkek ayakkabıları, deri erkek spor ayakkabıları, loafer ve casual ayakkabılar Ayakkabıcı Çekirge'de. Ayakkabıcı Çekirge, adres Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numaramız 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve

ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

Tos Yağ Özmer Oto Servis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tos Yağ'a, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Oto Servisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, Ecu Bey'in, EGR, DPF, Edbulur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tos Yağ Özmer Oto Servis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tos Yağ'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78.

Kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 100

%20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 77.

Yeniden ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres: Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis: Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037.

Önemli iletişimden halkımıza, 0 ve 2. el cep telefonu alımı satımı, her marka cep telefonlarına uygun kırılmaz camlar, renk renk, model model, bol çeşit kılıf çeşitleri, kulaklıklar, A kalite şarj aletleri,

0: iletişimde garantili bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca önemli iletişim olarak kredi kartına 3, 6, 9, 12 ay taksit imkanı sunuyoruz. Önemli iletişim, Sefa önemli. İrtibat numarası 0539 479 3978. Adres Mutaflar Çarşısı Sokak numara 30 Tosya'da.
1: Reklam kazançtır.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam.
0: Bir 15 Ağustos tarihleri arasında Gamze Butik'te dev kampanya başladı. Bir ürün alana ikinci ürün %50 indirimli. Yanlış duymadınız. Gamze Butik'te bir ürün alana ikinci ürün %50 indirimli. Eşarp ve çanta harici kart ve nakit alımlarınızda geçerli. Kısa süreli bu kampanyayı

temizlik ürünleri, ev içi araç gereçler, züccaciye ve oyuncak gruplarıyla günlük yaşamın tüm ihtiyaçları tek çatı altında. Üstelik Türkiye'de nadir örneklerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

Yüce Rabbi, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine söz verdiğin makamı Mahmud'a eriştir. Şüphesiz sen sözünden caymazsın.

Serdar'la Serbest Yayın Kuşağı başlıyor. Serdar'la Serbest Yayın Kuşağı başlıyor.

0: İşte böyle sevgi. Eşi benzeri olmaz bir sevgi bu. Bilirsin ki benim sevgim hep bu. Kendime hiç engel olamam. Ben ölümüne sevdim. Gece gündüz yollara sevdalar ekerim. Bu uğurda her çileyi gözümü kırpmadan çekerim. Hatta çekmiş. Ben daha doğmadan seni sevmişim. Senden başkasını bana söyleseler gülerim. İnan ki bu dünyaya bin defa gelsem, bin defa da seni sever.
1: Cihan FM. Kalbinizin ritmi.

88 88.5 ile kanserimizden radyo canından hayırlı akşamlar. 0366 313 1442 0366 313 1442 bu numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Listeye uygun şarkılarınızı, formata uygun şarkılarınızı listemizde paylaşacağız. Ara ara mikrofon başına geleceğim. Mikrofon başında olacağız. Konuşamıyorum sıcaktan ya, çok sıcak. Yazayım haulüm değil mi? Efendim ara ara buralarda olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Serdar'la Serbest Cem Kuşan'a hepiniz hoş geldiniz. Sibel Can'a kulak veriyoruz. Kış Masalı. Sonrası devam ediyor olacağız. Hadi eyvallah.

0: Farklılık bulaşıcıdır. Eğlence kalıcı. Müzik günün bir parçası.
1: Ritimle dans et.
0: Olmazsa olmaz.
1: Yeni heyecanlar yaşamaya hazır mısın?
0: Ritimle dans et.
1: Aç radyonu.
0: Aç radyonu.
1: Aç radyonu.
0: Aç radyonu.
1: Tüm hitlerle beraber buradayız.
0: En son hit şarkılar.
1: Şarkılar. Şarkılar. Buradayız. Buradayız.
2: Radyo Cihaz 8.5.
3: Görüntü kirliliğinden şikayetçi, kalabalıkların beklentilerinden uzaksanız, yalnızlığınızı yaşamak adına, adına yaşamak bu dediğiniz hisleri yaşamak adına radyo dinleyin. Doğru yapacaksınız.
4: Cihan FM 88.5.
5: Cihan FM 88.5.

1-15 Ağustos tarihleri arasında Gamze Butik'te dev kampanya başladı. Bir ürün alana ikinci ürün %50 indirimli. Yanlış duymadınız. Gamze Butik'te bir ürün alana ikinci ürün %50 indirimli. Eşarp ve çanta harici kart ve nakit alımlarınız da geçerli. Kısa süreli bu kampanyayı kazanabilirsiniz.

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon larımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34